0: 100.5 sizin radyonuz.
1: Baba dedim, neden sen kendin beste yapmıyorsun, türkü üretmiyorsun dedim. Oğlum dedi, ozanlar birbirinin devamıdır dedi. Eğer benim demek istediğimi benden evvel gelip giden bir ozanımız yazmış gitmiş ise, bana o bir miras bırakmıştır, saygıyla anarak onun sözlerini havalandırırım dedi.

bir vurdu ki hasretin beni. Günlerdir sokağa çıkamıyorum. Sensizlik gözümden okunur diye kimsenin yüzüne bakamıyorum. Kimsenin gözüne bakamıyorum.

geçer bu can bir anda. Koşar yine sana gün bir olunca. Yapamam sensiz.

0: Bütün acıları yaşadım.
1: 100.5 sizin radyonuz.

0: Canımı veririm de veremem seni. Gönlümü verdim, kalbimi verdim. İşte ben seninim. İşte ben seninim. Seninim. Anladım, sensiz olmuyor. Bu can sensiz yaşamıyor. Çok denedim sevgilim. Sensiz işte olmuyor. Olmuyor. Olmuyor.
1: %5 sizin radyonuz.

edip Tanrı'ya son defa yalvaracağım. Güzel gözlerim gelecek aklıma. Solup gideceğim en güzel çağımda. Seslenip beni çağırdığında, boş sokaklara haykırdığında,

biraz duman, o benim işte. Kerem misali yanan, o benim işte. İnanma gözlerine, ben değilim. Beni sevdiğin zaman, o benim işte.

Aylardır bir haber gelmiyor senden. Yoksa daraldın mı söyle bir. Belki de çıkardın beni gönlünden. Özlem mektubunu yazdı bana. Hasret ateşini ne olur söndür. Çölleri sevginle denize döndür. Kederlerle dolu gönlümü güldür. Özlem mektubunu yaz da beni. Sevindir gönlümü, yaz birkaç satır. Nasıl, ne haldeyim sor bir hal hatır. Bu sevda içimde her an ağlatır. Özlem mektubunu yaz da bileyim.

0: Yanar gönlüm, yanar bitmez.
1: Ocak içte duman tütme.
0: Ocak içte duman.

0: Engin Radyonuz.
1: Hayırdır kardeş la, bu ara herkes Ankaralı? Yapma ya. Vay be.
2: Neyse boşver.

0: Bitmiş bir eda.
1: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet.
0: Yetmiş bir efem.

0: Reklam. Hayatım, bak Mehtap Osman Uzal kuyumculuğa gitmiş. Tek taş, yüzükler, küpe, kolyeler, bilezikler seçmiş, seçmiş, almış. Vallahi ben artık dayanamıyorum. Herkes Osman Uzal kuyumculuk diyor, başka bir şey demiyor artık. Şurama kadar geldi. Ben de Osman Uzal kuyumculuğa gideceğim. Şöyle güzelinden bir yüzük, kolye, belki bir iki bilezik alırız, olmaz mı hayatım?
1: Tamam, söz veriyorum. Seni Osman Uzal kuyumculuğa götüreceğim. Seçer, beğenir, alır. Alırsın canım.
0: Bu kaçıncı söz verişin? Yarın Osman Uzal kuyumculuğa gitmezsek eve gelme. Annende kalırsın artık.
1: Yok yok, sen kızma bir tanem. Vallahi sabah gidelim.
2: Osman Uzal kuyumculuk. Zafer Caddesi numara 9 Taksim'de Kırıkkale'de. Telefon 0539 318 çift 071.
3: Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543 476 4522 0537 748 3270. Duran Ürün, Adem Ürün. Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden lezzetli sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 310 118 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542 747 4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542 747 4192. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş, birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoğlu Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale.
4: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
5: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hep içine koştum yeğenim.
4: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
5: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım?

0: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT yanı Kırıkkale.
1: Oo, hacem mi? Hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
2: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsini koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
1: İyiymiş hacem mi? Bir tane de bana ala.
2: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
1: Allah hacem mi? Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
2: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kale Çeşmesi'nde.
3: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 31 75 0546 475 89 09.
0: Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizle evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0-225-1995 GSM 542-405-4954 Satılmış ve Celal Kaya.

Reklam. Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden, sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543-476-4522, 0537-748-3270. Duran Ürün, Adem Ürün. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş, birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541-462-2337. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: Reklam. Hayatım, bak Mehtap Osman Uzal kuyumculuğa gitmiş. Tek taş, yüzükler, küpe, kolyeler, bilezikler seçmiş seçmiş almış. Vallahi ben artık dayanamıyorum. Herkes Osman Uzal kuyumculuk diyor. Başka bir şey demiyor artık. Şurama kadar geldi. Ben de Osman Uzal kuyumculuğa gideceğim. Şöyle güzelinden bir yüzük, kolye, belki bir iki bilezik alırız. Olmaz mı hayatım?
1: Tamam, söz veriyorum. Seni Osman Uzal kuyumculuğa götüreceğim. Seçer, beğenir, alır. Alırsın canım.
0: Bu kaçıncı söz verişin? Yarın Osman Uzal kuyumculuğa gitmezsek eve gelme. Annende kalırsın artık.
1: Yok yok, sen kızma bir tanem. Vallahi sabah gidelim.
2: Osman Uzal Kuyumculuk, Zafer Caddesi numara 9, Taksim'de Kırıkkale'de. Telefon 0539 318 çift 0 71.
3: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet. Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle yeni şehrin en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.
4: Ben nasıl olayım ki cahana, cahana sığmaz.
3: 1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: Plum.
1: Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden, sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543-476-4522, 0537-748-3270. Duran Ürün, Adem Ürün. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin eviyle sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoğlu Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541-462-2337. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM-120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paketi alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: Reklam. Hayatım, bak Mehtap Osman Uzal kuyumculuğa gitmiş. Tek taş, yüzükler, küpe, kolyeler, bilezikler seçmiş, seçmiş, almış. Vallahi ben artık dayanamıyorum. Herkes Osman Uzal kuyumculuk diyor, başka bir şey demiyor artık. Şurama kadar geldi. Ben de Osman Uzal kuyumculuğa gideceğim. Şöyle güzelinden bir yüzük, kolye, belki bir iki bilezik alırız. Olmaz mı hayatım?
1: Tamam, söz veriyorum. Seni Osman Uzal kuyumculuğa götüreceğim. Seçer, beğenir, alır. Canım.
0: Bu kaçıncı söz verişin? Yarın Osman Uzal kuyumculuğa gitmezsek eve gelme. Annende kalırsın artık.
1: Yok yok, sen kızma bir tanem. Vallahi sabah gidelim.
2: Osman Uzal kuyumculuk. Zafer Caddesi numara 9 Taksim'de Kırıkkale'de. Telefon 0539 318 çift 0 71.
3: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tadları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542 747 4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542 747 4192. Yine yeni yeniden. Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT yanı Kırıkkale.
4: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
5: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsini koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
4: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
5: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
4: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
5: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kale Çeşmesi'nde.
2: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi, Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.

0: Reklam.
1: Evinizin en çok kullanılan yeri neresi biliyor musunuz? Koltuklarınız. Çocuklarınızın oyun oynadığı, misafirlerinizi ağırladığınız, yorgunluğunuzu attığınız o koltuklar. Peki gerçekten ne kadar temiz? Koltuk temizliği sadece görünüş değildir. Hijyen, özen ve titizlik ister. İşte tam bu noktada Kırıkkale'de artık fark yaratan bir isim devreye giriyor. Kırıkkale Koltuk Yıkama hizmetinizde. Kırıkkale'de koltuk yıkamada artık farkı kadın eli yaratıyor. Kadın titizliğiyle yapılan detaylı temizlik sayesinde koltuklarınızdaki lekeler gidiyor, kötü kokular yok oluyor, kumaşlar yıpranmadan ilk günkü ferahlığına kavuşuyor. Profesyonel ekipmanlar, hijyenik uygulamalar ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan hizmet anlayışıyla Kırıkkale Koltuk Yıkama evlerinize sadece temizlik değil, güven de taşıyor. Koltuklarınız temizlenirken siz sadece mis gibi ferahlığın keyfini çıkarın. Kırıkkale Koltuk Yıkama, kadın titizliğiyle profesyonel temizlik. Randevu ve bilgi için 0555 184 45 36 0555 184 45 36 Fatma Eroğlu. Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543 476 4522 0537 748 3270. Duran Ürün, Adem Ürün. Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadın. duymadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens, Siemens Mağaza Adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi, Samsung Mağaza Adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı, Cadde AVM Deneyim Mağazası Adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı hizmetlerinin dijitalleşmesinde önemli adımlar atıldığını belirterek bazı davalarda e-duruşma uygulamasının kapsamının genişletildiğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulan Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylarla çocukların dijital ortamda karşılaştıkları risklerin araştırılması komisyonu 4. toplantısını gerçekleştirdi. Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, çalışmaların kapsamını genişleteceklerini duyurarak komisyon üyelerine çalışma takvimini hatırlattı. Beyazıt, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bir çalışma ziyareti gerçekleştireceklerini, önümüzdeki hafta ise Cuma gününden başlayarak 4 gün boyunca Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yerinde incelemeler yapıp ilgili şahısların bilgisine başvuracaklarını açıkladı. Enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek Sıfır Atık Festivali bugün kapılarını ziyaretçilere açıyor. Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde Sıfır Atık Vakfı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen Sıfır Atık Festivali, enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle 4-7 Haziran tarihleri arasında ziyaretçilerini Atatürk Havalimanı'nda ağırlayacak. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin Başkan Donald Trump'ın Dışişleri Bakanlığı için 2027 mali yılı bütçe talebi ve diğer uluslararası konularla ilgili sorularını cevapladı. NATO zirvesiyle ilgili Temsilciler Meclisi üyelerine bilgi veren Rubio, Donald Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesine bizzat katılacağını söyledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3.516'ya, yaralı sayısının ise 10.674'e ulaştığını bildirdi.
1: Spor.
0: Trabzonspor'da yeni sezon planlaması kapsamında İstanbul'da bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Ertuğrul Doğan, As Başkan Zeyyat Kafkas, Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya, Takım Menajeri Emre Tok ve Teknik Direktör Fatih Tekke'nin katıldığı toplantıda hem geride kalan sezon hem de yeni döneme ilişkin yol haritası ele alındı. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in Elche'ye orta sahanın gerisinden attığı gol, İspanya La Liga'da sezonun en iyi golü seçildi. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig Playoff yarı final serisinin ikinci maçında evinde konuk ettiği Anadolu Efes'i 73-72 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti. 3 galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin 3. maçı 5 Haziran Cuma günü saat 20'de Basketbol Gelişim Merkezi'nde Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 FIB Voleybol Milletler Ligi'nin Brezilya etabındaki ilk karşılaşmada Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti. Milletler Ligi'ne galibiyetle başlayan Filenin Sultanları, Brezilya ekibindeki ikinci maçında bugün saat 22.30'da Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6574 lira 97 kuruş, Amerikan doları 45 lira 97 kuruş, euro 53 lira 50 kuruş, sterlin 61 lira 86 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar 39 sent, bir bitcoin 64.431 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.965 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın kuzey kesimleri, Malatya, Muş ve Van çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Reklam.
2: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet.
3: Hayatım, bak Mehtap Osman Uzal kuyumculuğa gitmiş. Tek taş, yüzükler, küpe, kolyeler, bilezikler seçmiş, almış. Vallahi ben artık dayanamıyorum. Herkes Osman Uzal kuyumculuk diyor, başka bir şey demiyor artık. Şurama kadar geldi. Ben de Osman Uzal kuyumculuğa gideceğim. Şöyle güzelinden bir yüzük, kolye, belki bir iki bilezik alırız, olmaz mı hayatım?
4: Tamam, söz veriyorum. Seni Osman Uzal kuyumculuğa götüreceğim. Seçer, beğenir, alırsın canım.
3: Bu kaçıncı söz verişin? Yarın Osman Uzal kuyumculuğa gitmezsek eve gelme. Annende kalırsın artık.
4: Yok yok, sen kızma bir tanem. Vallahi sabah gidelim.
5: Osman Uzal Kuyumculuk, Zafer Caddesi numara 9, Taksim'de Kırıkkale'de. Telefon 0539 318 çift 071.
2: Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tadları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş, birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541-462-2337. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. İçin GSM 0541-462-2337. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya.

12 ay taksit fırsatıyla Bismed'e 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı, adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

Reklam. Yeni evden ücretler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens, Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi, Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı, Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: Reklam.
1: Evinizin en çok kullanılan yeri neresi biliyor musunuz? Koltuklarınız. Çocuklarınızın oyun oynadığı, misafirlerinizi ağırladığınız, yorgunluğunuzu attığınız o koltuklar. Peki gerçekten ne kadar temiz? Koltuk temizliği sadece görünüş değildir. Hijyen, özen ve titizlik ister. İşte tam bu noktada Kırıkkale'de artık fark yaratan bir isim devreye giriyor. Kırıkkale Koltuk Yıkama hizmetinizde. Kırıkkale'de koltuk yıkamada artık farkı kadın eli yaratıyor. Kadın titizliğiyle yapılan detaylı temizlik sayesinde koltuklarınızdaki lekeler gidiyor, kötü kokular yok oluyor, kumaşlar yıpranmadan ilk günkü ferahlığına kavuşuyor. Profesyonel ekipmanlar, hijyenik uygulamalar ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan hizmet anlayışıyla Kırıkkale Koltuk Yıkama evlerinize sadece temizlik değil, güven de taşıyor. Koltuklarınız temizlenirken siz sadece mis gibi ferahlığın keyfini çıkarın. Kırıkkale Koltuk Yıkama, kadın titizliği ile profesyonel temizlik. Randevu ve bilgi için 0555 184 45 36 0555 184 45 36 Fatma Eroğlu. Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet. Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543 476 4522 0537 748 3270. Duran Ürün, Adem Ürün. Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı. Yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 8071. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yenidoğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale. Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizde evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0 225-19-95 GSM 542-405-49-54 Satılmış ve Celal Kaya.

Reklam. Burası 71.5.

0: Reklam.
1: Evinizin en çok kullanılan yeri neresi biliyor musunuz? Koltuklarınız. Çocuklarınızın oyun oynadığı, misafirlerinizi ağırladığınız, yorgunluğunuzu attığınız o koltuklar. Peki gerçekten ne kadar temiz? Koltuk temizliği sadece görünüş değildir. Hijyen, özen ve titizlik ister. İşte tam bu noktada Kırıkkale'de artık fark yaratan bir isim devreye giriyor. Kırıkkale Koltuk Yıkama hizmetinizde. Kırıkkale'de koltuk yıkamada artık farkı kadın eli yaratıyor. Kadın titizliğiyle yapılan detaylı temizlik sayesinde koltuklarınızdaki lekeler gidiyor, kötü kokular yok oluyor, kumaşlar yıpranmadan ilk günkü ferahlığına kavuşuyor. Profesyonel ekipmanlar, hijyenik uygulamalar ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan hizmet anlayışıyla Kırıkkale Koltuk Yıkama evlerinize sadece temizlik değil, güven de taşıyor. Koltuklarınız temizlenirken siz sadece mis gibi ferahlığın keyfini çıkarın. Kırıkkale Koltuk Yıkama, kadın titizliğiyle profesyonel temizlik. Randevu ve bilgi için 0555 184 45 36 0555 184 45 36 Fatma Eroğlu.
2: Hayatım, bak Mehtap Osman Uzal kuyumculuğa gitmiş. Tek taş, yüzükler, küpe, kolyeler, bilezikler seçmiş seçmiş almış. Vallahi ben artık dayanamıyorum. Herkes Osman Uzal kuyumculuk diyor. Başka bir şey demiyor artık. Şurama kadar geldi. Ben de Osman Uzal kuyumculuğa gideceğim. Şöyle güzelinden bir yüzük, kolye, belki bir iki bilezik alırız. Olmaz mı hayatım?
3: Tamam, söz veriyorum. Seni Osman Uzal kuyumculuğa götüreceğim. Seçer, beğenir alırsın canım.
2: Bu kaçıncı söz verişin? Yarın Osman Uzal kuyumculuğa gitmezsek eve gelme. Annende kalırsın artık.
3: Yok yok, sen kızma bir tanem. Vallahi sabah gidelim.
4: Osman Uzal Kuyumculuk, Zafer Caddesi numara 9, Taksim'de Kırıkkale'de. Telefon 0539 318 çift 0 71.
1: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kız kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 2337.
0: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
5: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsini koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç patlamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
0: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
5: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
0: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
5: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kale Çeşmesi'nde.
4: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi, Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 31 75 0546 475 89 09.
1: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale. Müzik.

0: 105.5 sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 8071.

0: Radyo Rus. Reklam.
1: Hayatım, bak Mehtap Osman Uzal kuyumculuğa gitmiş. Tek taş, yüzükler, küpe, kolyeler, bilezikler seçmiş, seçmiş, almış. Vallahi ben artık dayanamıyorum. Herkes Osman Uzal kuyumculuk diyor, başka bir şey demiyor artık. Şurama kadar geldi. Ben de Osman Uzal kuyumculuğa gideceğim. Şöyle güzelinden bir yüzük, kolye, belki bir iki bilezik alırız, olmaz mı hayatım?
2: Tamam, söz veriyorum. Seni Osman Uzal kuyumculuğa götüreceğim. Seçer, beğenir, alırsın canım.
1: Bu kaçıncı söz verişin? Yarın Osman Uzal kuyumculuğa gitmezsek eve gelme. Annende kalırsın artık.
2: Yok yok, sen kızma bir tanem. Vallahi sabah gidelim.
3: Osman Uzal Kuyumculuk, Zafer Caddesi numara 9, Taksim'de Kırıkkale'de. Telefon 0539 318 çift 071.
4: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak. Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT yanı Kırıkkale.
5: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
6: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsini koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
5: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
6: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
5: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
6: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci Estesi'nde.
7: Erkunt Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.

miras aldın. Her şeyini benden aldın. Gençliğimi sokaklarda çaldın. Ulan sen bana ne verdin Ankara? Küstüm de sana Ankara. Her köşe başında bir hatıra. Anlatamam yetmez birkaç satıra. En sonunda isyan ettim geçen yıllara. Ulan senin yüzünden düştüm yollara.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden, sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543-476-4522, 0537-748-3270. Duran Ürün, Adem Ürün. Evinizin en çok kullanılan yeri neresi biliyor musunuz? Koltuklarınız. Çocuklarınızın oyun oynadığı, misafirlerinizi ağırladığınız, yorgunluğunuzu attığınız o koltuklar. Peki gerçekten ne kadar temiz? Koltuk temizliği sadece görünüş değildir. Hijyen, özen ve titizlik ister. İşte tam bu noktada Kırıkkale'de artık fark yaratan bir isim devreye giriyor. Kırıkkale Koltuk Yıkama hizmetinizde. Kırıkkale'de koltuk yıkamada artık farkı kadın eli yaratıyor. Kadın titizliğiyle yapılan detaylı temizlik sayesinde koltuklarınızdaki lekeler gidiyor, kötü kokular yok oluyor, kumaşlar yıpranmadan ilk günkü ferahlığına kavuşuyor. Profesyonel ekipmanlar, hijyenik uygulamalar ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan hizmet anlayışıyla Kırıkkale Koltuk Yıkama evlerinize sadece temizlik değil, güven de taşıyor. Koltuklarınız temizlenirken siz sadece mis gibi ferahlığın keyfini çıkarın. Kırıkkale Koltuk Yıkama, kadın titizliğiyle profesyonel temizlik. Randevu ve bilgi için 0555-184-45-36, 0555-184-45-36. Fatma Eroğlu. Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501-012-8071. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoğlu Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: 98.5 sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet.
3: Hayatım, bak Mehtap Osman Uzal kuyumculuğa gitmiş. Tek taş, yüzükler, küpe, kolyeler, bilezikler seçmiş seçmiş almış. Vallahi ben artık dayanamıyorum. Herkes Osman Uzal kuyumculuk diyor, başka bir şey demiyor artık. Şurama kadar geldi. Ben de Osman Uzal kuyumculuğa gideceğim. Şöyle güzelinden bir yüzük, kolye, belki bir iki bilezik alırız, olmaz mı hayatım?
4: Tamam, söz veriyorum. Seni Osman Uzal kuyumculuğa götüreceğim. Seçer, beğenir, alırsın canım.
3: Bu kaçıncı söz verişin? Yarın Osman Uzal kuyumculuğa gitmezsek eve gelme. Annende kalırsın artık.
4: Yok yok, sen kızma bir tanem. Vallahi sabah gidelim.
5: Osman Uzal Kuyumculuk, Zafer Caddesi numara 9, Taksim'de Kırıkkale'de. Telefon 0539 318 çift 071.
2: Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542 747 4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542 747 4192.
6: Hacem mi? Hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
7: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsini koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç patlamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
6: İyiymiş hacem mi? Bir tane de bana ala.
7: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
6: Allah hacem mi? Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
7: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci Estesi'nde.
5: Erkunt Traktör Kırıkkale Bayi Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.
2: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale. Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizle evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0 225-19-95 GSM 542-405-49-54 Satılmış ve Celal Kaya.

Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens de sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: Ya pardon. Biraz önceki şarkıyı tekrar açar mısın?
1: Aç lan aç aç. Aç lan aç. Açalım oğlum.
2: 100.5 sizin radyonuz. Afanla bebe.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında Esenboğa Havalimanı çevresi, zirvenin yapılacağı alan, protokol güzergahları ve delegasyonların konaklayacağı bölgelerde kırmızı alan uygulaması yapılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili ihtiyaç duyulan alanlara yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi ilerleyen günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. Ayrıca teklifle Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda bazı düzenlemelere de gidilecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozitosu olan ambalajlar uygulamasıyla plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajları için vatandaşlara iade edilen teşvik bedelinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla 1 lira olacağını açıkladı. Türkiye'nin yerli ve milli haberleşme uydusu TürkSat 6 ayı hizmete aldığını ve uydu ihracatçısı ülkeler kategorisine girdiğini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, şimdi 7 ay için kollarımızı sıvadık dedi. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'a yönelik saldırıların sona erdirilmesine öngören savaş yetkileri tasarısının Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesini anlamsız bir oylama olarak değerlendirdi.
1: Spor.
0: Trabzonspor'da yeni sezon planlaması kapsamında İstanbul'da bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Ertuğrul Doğan, As Başkan Zeyat Kafkas, Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya, Takım Menajeri Emre Tok ve Teknik Direktör Fatih Tekke'nin katıldığı toplantıda hem geride kalan sezon hem de yeni döneme ilişkin yol haritası ele alındı. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in Elche'ye orta sahanın gerisinden attığı gol İspanya La Liga'da sezonun en iyi golü seçildi. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig Playoff yarı final serisinin ikinci maçında evinde konuk ettiği Anadolu Efes'i 73-72 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti. 3 galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin 3. maçı 5 Haziran Cuma günü saat 20'de Basketbol Gelişim Merkezi'nde Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 FIB Voleybol Milletler Ligi'nin Brezilya etabındaki ilk karşılaşmada Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti. Milletler Ligi'ne galibiyetle başlayan Filenin Sultanları Brezilya ekibindeki ikinci maçında bugün saat 22.30'da Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6574 lira 97 kuruş, Amerikan doları 45 lira 97 kuruş, euro 53 lira 50 kuruş, sterlin 61 lira 86 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar 39 sent, bir bitcoin 64.431 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.965 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın kuzey kesimleri, Malatya, Muş ve Van çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Reklam.
2: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541-462-2337. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak, Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı, PTT Yanı, Kırıkkale. Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizde evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0-225-1995 GSM 542-405-4954 Satılmış ve Celal Kaya.

0: 105.5 sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Evinizin en çok kullanılan yeri neresi biliyor musunuz? Koltuklarınız. Çocuklarınızın oyun oynadığı, misafirlerinizi ağırladığınız, yorgunluğunuzu attığınız o koltuklar. Peki gerçekten ne kadar temiz? Koltuk temizliği sadece görünüş değildir. Hijyen, özen ve titizlik ister. İşte tam bu noktada Kırıkkale'de artık fark yaratan bir isim devreye giriyor. Kırıkkale Koltuk Yıkama hizmetinizde. Kırıkkale'de koltuk yıkamada artık farkı kadın eli yaratıyor. Kadın titizliğiyle yapılan detaylı temizlik sayesinde koltuklarınızdaki lekeler gidiyor, kötü kokular yok oluyor, kumaşlar yıpranmadan ilk günkü ferahlığına kavuşuyor. Profesyonel ekipmanlar, hijyenik uygulamalar ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan hizmet anlayışıyla Kırıkkale Koltuk Yıkama evlerinize sadece temizlik değil, güven de taşıyor. Koltuklarınız temizlenirken siz sadece mis gibi ferahlığın keyfini çıkarın. Kırıkkale Koltuk Yıkama, kadın titizliğiyle profesyonel temizlik. Randevu ve bilgi için 0555 184 45 36 0555 184 45 36 Fatma Eroğlu. Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543 476 4522 0537 748 32 70. Duran Ürün, Adem Ürün. Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle yeni şehrin en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre Ses alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens, Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi, Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı, Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: reklam.
1: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden lezzet sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet.
2: Hayatım, bak Mehtap Osman Uzal kuyumculuğa gitmiş. Tek taş, yüzükler, küpe, kolyeler, bilezikler seçmiş, seçmiş, almış. Vallahi ben artık dayanamıyorum. Herkes Osman Uzal kuyumculuk diyor, başka bir şey demiyor artık. Şurama kadar geldi. Ben de Osman Uzal kuyumculuğa gideceğim. Şöyle güzelinden bir yüzük, kolye, belki bir iki bilezik alırız. Olmaz mı hayatım?
3: Tamam, söz veriyorum. Seni Osman Uzal kuyumculuğa götüreceğim. Seçer, beğenir, alırsın canım.
2: Bu kaçıncı söz verişin? Yarın Osman Uzal kuyumculuğa gitmezsek eve gelme. Annende kalırsın artık.
3: Yok yok, sen kızma bir tanem. Vallahi sabah gidelim.
4: Osman Uzal Kuyumculuk, Zafer Caddesi numara 9, Taksim'de Kırıkkale'de. Telefon 0539 318 0071.
1: Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542 747 4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542 747 4192. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak. Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT yanı Kırıkkale.
5: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
6: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsini koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç patlamıyor. kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
5: İyiymiş Hacı emmi. Bir tane de bana ala.
6: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
5: Allah Hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
6: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de kale çeşitesinde.
4: Erkunt Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi, Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52-53 Kırıkkale, telefonlar 0318-218-3175, 0546-475-8909.

0: Reklam.
1: Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543 476 4522 0537 748 32 70. Duran Ürün, Adem Ürün. Evinizin en çok kullanılan yeri neresi biliyor musunuz? Koltuklarınız. Çocuklarınızın oyun oynadığı, misafirlerinizi ağırladığınız, yorgunluğunuzu attığınız o koltuklar. Peki gerçekten ne kadar temiz? Koltuk temizliği sadece görünüş değildir. Hijyen, özen ve titizlik ister. İşte tam bu noktada Kırıkkale'de artık fark yaratan bir isim devreye giriyor. Kırıkkale Koltuk Yıkama hizmetinizde. Kırıkkale'de koltuk yıkamada artık farkı kadın eli yaratıyor. Kadın titizliğiyle yapılan detaylı temizlik sayesinde koltuklarınızdaki lekeler gidiyor, kötü kokular yok oluyor, kumaşlar yıpranmadan ilk günkü ferahlığına kavuşuyor. Profesyonel ekipmanlar, hijyenik uygulamalar ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan hizmet anlayışıyla Kırıkkale Koltuk Yıkama evlerinize sadece temizlik değil, güven de taşıyor. Koltuklarınız temizlenirken siz sadece mis gibi ferahlığın keyfini çıkarın. Kırıkkale Koltuk Yıkama, kadın titizliği ile profesyonel temizlik. Randevu ve bilgi için 0555 184 45 36 0555 184 45 36 Fatma Eroğlu. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş, birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres: Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416, Kadıoğlu Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor, gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres: Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında Esenboğa Havalimanı çevresi, zirvenin yapılacağı alan, protokol güzergahları ve delegasyonların konaklayacağı bölgelerde kırmızı alan uygulaması yapılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili ihtiyaç duyulan alanlara yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi ilerleyen günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. Ayrıca teklifle Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda bazı düzenlemelere de gidilecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozitosu olan ambalajlar uygulamasıyla plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajları için vatandaşlara iade edilen teşvik bedelinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla 1 lira olacağını açıkladı. Türkiye'nin yerli ve milli haberleşme uydusu TürkSat 6A'yı hizmete aldığını ve uydu ihracatçısı ülkeler kategorisine girdiğini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, şimdi 7A için kollarımızı sıvadık dedi. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'a yönelik saldırıların sona erdirilmesine öngören savaş yetkileri tasarısının Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesini anlamsız bir oylama olarak değerlendirdi. Spor. Trabzonspor'da yeni sezon planlaması kapsamında İstanbul'da bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Ertuğrul Doğan, As Başkan Zeyat Kafkas, Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya, Takım Menajeri Emre Tok ve Teknik Direktör Fatih Tekke'nin katıldığı toplantıda hem geride kalan sezon hem de yeni döneme ilişkin yol haritası ele alındı. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in Elche'ye orta sahanın gerisinden attığı gol, İspanya La Liga'da sezonun en iyi golü seçildi. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig Playoff yarı final serisinin ikinci maçında evinde konuk ettiği Anadolu Efes'i 73-72 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti. 3 galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin 3. maçı 5 Haziran Cuma günü saat 20'de Basketbol Gelişim Merkezi'nde Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 FIB Voleybol Milletler Ligi'nin Brezilya etabındaki ilk karşılaşmada Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti. Milletler Ligi'ne galibiyetle başlayan filenin sultanları Brezilya ekibindeki ikinci maçında bugün saat 22.30'da Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6574 lira 97 kuruş, Amerikan doları 45 lira 97 kuruş, euro 53 lira 50 kuruş, sterlin 61 lira 86 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar 39 sent, bir bitcoin 64431 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.965 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın kuzey kesimleri, Malatya, Muş ve Van çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Reklam.
2: Hayatım, bak Mehtap Osman Uzal kuyumculuğa gitmiş. Tek taş, yüzükler, küpe, kolyeler, bilezikler seçmiş, seçmiş, almış. Vallahi ben artık dayanamıyorum. Herkes Osman Uzal kuyumculuk diyor, başka bir şey demiyor artık. Şurama kadar geldi. Ben de Osman Uzal kuyumculuğa gideceğim. Şöyle güzelinden bir yüzük, kolye, belki bir iki bilezik alırız. Olmaz mı hayatım?
3: Tamam, söz veriyorum. Seni Osman Uzal kuyumculuğa götüreceğim. Seçer, beğenir, alırsın canım.
2: Bu kaçıncı söz verişin? Yarın Osman Uzal kuyumculuğa gitmezsek eve gelme. Annende kalırsın artık.
3: Yok yok, sen kızma bir tanem. Vallahi sabah gidelim.
4: Osman Uzal Kuyumculuk, Zafer Caddesi numara 9, Taksim'de Kırıkkale'de. Telefon 0539 318 çift 071.
5: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı, adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale.
6: Oo, Hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
7: Sağ ol yeğenim. Ne arıyorum? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsini koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
6: İyiymiş Hacı emmi. Bir tane de bana ala.
7: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
6: Allah Hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
7: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kale Çeşitesi'nde.
4: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi, Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.

0: Reklam.
1: Evinizin en çok kullanılan yeri neresi biliyor musunuz? Koltuklarınız. Çocuklarınızın oyun oynadığı, misafirlerinizi ağırladığınız, yorgunluğunuzu attığınız o koltuklar. Peki gerçekten ne kadar temiz? Koltuk temizliği sadece görünüş değildir. Hijyen, özen ve titizlik ister. İşte tam bu noktada Kırıkkale'de artık fark yaratan bir isim devreye giriyor. Kırıkkale Koltuk Yıkama hizmetinizde. Kırıkkale'de koltuk yıkamada artık farkı kadın eli yaratıyor. Kadın titizliğiyle yapılan detaylı temizlik sayesinde koltuklarınızdaki lekeler gidiyor, kötü kokular yok oluyor, kumaşlar yıpranmadan ilk günkü ferahlığına kavuşuyor. Profesyonel ekipmanlar, hijyenik uygulamalar ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan hizmet anlayışıyla Kırıkkale Koltuk Yıkama evlerinize sadece temizlik değil, güven de taşıyor. Koltuklarınız temizlenirken siz sadece mis gibi ferahlığın keyfini çıkarın. Kırıkkale Koltuk Yıkama, kadın titizliğiyle profesyonel temizlik. Randevu ve bilgi için 0555 184 45 36 0555 184 45 36 Fatma Eroğlu. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında, kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: Reklam.
1: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet. Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden, sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543-476-4522, 0537-748-3270. Duran Ürün, Adem Ürün. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tadları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192. Yine yeni yeniden. Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitlerimiz, çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe, adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501-012-8071. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı, adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale. Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizde evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu, adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0-225-19-95, GSM 542-405-49-54, satılmış ve Celal Kaya.

0: 점점점.
1: Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş, birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres: Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416, Kadıoğlu Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37.

0: Reklam.
1: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet. Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 8071. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542 747 4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542 747 4192. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale. Yıllar yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizde evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0 225-19-95 GSM 542-405-49-54 Satılmış ve Celal Kaya.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden, sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543-476-4522, 0537-748-3270. Duran Ürün, Adem Ürün.

0: 105.5 sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında, kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541-462-2337.
3: Hacem mi? Hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
4: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsini koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
3: İyiymiş hacem mi? Bir tane de bana ala.
4: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
3: Allah hacem mi? Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
4: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de, Kale Çeşmesi'nde.
1: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.
2: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale.

0: radyonuz.
1: Reklam.
2: Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.

açmasınlar, kuşlara da küstüm. Uçmasınlar, selamımı kestim. Dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm, açmasınlar, kuşlara da küstüm.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden lezzetli sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet.

0: Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş, birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres: Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416, Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37.
1: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
2: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
1: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
2: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
1: Allah hacı emmi, Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
2: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de, Kale Çeşmesi'nde.
3: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 31 75 0546 475 89 09.
0: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres: Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak. Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı, PTT Yanı, Kırıkkale.
4: Yetmiş bir efendim.

Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM-120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens de sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.

0: Neden suskun gözlerin? Neden masum bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, hem de deliler gibi. Hem de deliler gibi.
1: %95 sizin radyonuz.

0: 105.5 sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale.

Ben ayrılıkların şairi, yalnızların ozanıyım. Sen masallar okurken daha, ben acıların yazanıyım. Haklısın, aramızda dağlar denizler var. Haklısın, aramızda uçurumlar. Senin sevdaların 3 günlük masal, benim sevdalarım Allah'ına kadar. Elma şekere mi sandın aşkı? Ne şiirin şiir, ne şarkın şarkı. Hele bir kırılsın, hele bir kırılsın

Hala tahta masalara yazıyorsam adını, aşk kitaplarında arıyorsam tarifini aşkın, kahır mektuplarında yeniden buluyorsam seni ve ıslak mendillere siliyorsam gözyaşlarımı, eyvahlar çekiyorsam her biten aşkın ardından, bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor diye haykırıyorsam ve sabahçı kahvelerinde bir çay gibi demliyorsam hasretini ve inadına özlüyorsam o çay karası gözlerini, bil ki bu seni erkekte sevdiğimdendir.

Bu benim ilk aldanışım değil. Bu benim son yıkılışım değil. Bırak bu sahte gözyaşlarını, bırak bu masum bakışlarını. Üzülme, benim için üzülme. Üzülme, bu son için üzülme. Ben yeterim kendime. Varsın da bir dağ gibi büyüsün hasretin içimde. Varsın da her gece bir kemanın tellerinde ezilsin kalbim. Varsın da bir daha değmesin ellerime ellerim. Asla pişman değilim. Hatırla, bir adam diyordun hatırla. Ömür boyu sevsin beni ömür boyu. İşte o deli, işte o çılgın, işte o adam benim. Çünkü ben aşkı ölümsüz bilenlerdenim.

0: İşte böyle sevgi. Eşi benzeri olmaz bir sevgi bu. Bilirsin ki benim sevgim hep bu. Kendime hiç engel olamadım. Ben ölümüne sevdim. Gece gündüz yollara sevdalar ekim. Bu uğurda her çileyi gözümü kırpmadan çekerim. Hatta çekmiş. Ben daha doğmadan seni sevmişim. Senden başkasını bana söylesene güler. İnan ki bu dünyaya bin defa gelsem, bin defa da seni sever.
1: %95 sizin radyonuz.

Babama bakan, babam hayatınıza beyaz bir sayfa açıldığını ve bundan sonra mutlu olacağımızı söylemiş. Düşünüyorum da yaşasaydı, benim bunca acılarla boğuştuğumu görseydi, en çok üzülen o olurdu. Ağlayıp kahrolduğumda ve acılar kralı olduğumda sevmez, üzülürdüm.

Neyin anlatayım ki? Senden sonra seni bana hatırlatan ne varsa çıkardım hayatımdan. Kararlıydım, kalbimi acılara sürgün etmeyecektim asla. Ama yakamı bırakmadı o zalim şarkılar. İbrahim Erkal'dan tutku, Ferdi Baba'dan düştüm yine çaresiz. Mustafa Keser'den olmadı sevgim. Olmadı. Olmadı işte, başaramadım. Unutamadım, kokunu taşlardan alsam taşlara sarılırdı. Aşk beni seninle, sen beni sensizlikle lanetlemişsin. Bunu şimdi daha iyi anladım. Ben en büyük hatayı seni içimde saklayarak yapmışım. İşte bu yüzden, bu yüzden her aynaya baktığımda acı bir tebessüm ile kendi kendime iyisin diyorum. İyisin. Ama içim ise çok fena. Çok fena.

0: terazide yaşadıklarını sünger çek gitsin. Ayağın taşa takılabilir, aldırma. Senin bir gülüşün var ya hani, bir gülüşün var ya, gülünce güller açar hayata. Mutlu ol, mesut ol. Hiçbir şeye aldırmadan dosdoğru yaşa.
1: 100.5 sizin radyonuz.

0: yaşamak, seninle yaşlanmak, ömrü tatlı bir bahar gibi geçirmek istiyorum. Ben seni çok seviyorum.
1: %5 sizin radyonuz.

bırakıp gitmişse zorlamana gerek yok. Dilediğin olmuyorsa, aşk kapını çalmıyorsa, şansın yaver gitmiyorsa hiç üzülme.

Uzaklara gidiyorum. Çok uzaklara. Son defa sarıl bana. Ve ne olur, ne olur ardımdan ağlama ana.

Uzaklara gidiyorum anne, uzaklara. Yolumu gözleme sakın, gelir diye bekleme. Belki gelemem anne, belki dönemem geriye. Dualarınla uğurla beni, ardımdan sular dök, gözyaşı değil. O güzel gözlerine kıyamam anne. Ne olur ağlama, neden diye sorma, söyleyemem. Her şey bizim için anne, belki hiç gelemem.

bizi ne dağlar ayırabilir, ne yollar. Sen bu dünyada sığınağımsın anne. Bitmeyen borcumu ödeyemedim sana. Ödeyemem de asla. Hasta olsam başucumda beklerdin ya. Yine öyle şefkatinle sar beni. Sana ihtiyacım var anne. Sana bir çocuk kadar ihtiyacım var. Kimseler sevmedi senin sevdiğin kadar.

Veda zamanıdır artık. Bir şeyler hep öksüz kalıyor yine. Benim de alnıma gurbet yazılmış. Gidiyorum anne. Et tırnaktan kopar mı hiç? Kim bilir nasıl özlerim seni. Ah canım anam benim. Güzel anam, çileli anam. Değerini bilemedim. İçimde bir şeyler kopuyor. Ve sol yanımdaki kuş can verir gibi çırpınıyor.